0: på Radio Rakel FM 99,3 og dette programmet ei reprise.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
1: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz. Pace.
1: Aman. Aman.
3: Emirembe.
1: Udo.
4: Barış. Tınışlık.
1: Selam.
2: Selam.
4: Barış.
3: Mir.
4: Güzel.